0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

soğuk daireler arasında bayhuç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlap yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklıkı Tanımı Uluslar İntimak'ın negizi.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çön cürükten moyunduğunu bekem değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar Antımak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Uluslar Antımak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

an cana tarım hipotunun 8000 metreden terin yerindeki baylık mülçörü büt memleketten 80% tüzet. Hazır kışın çoğun gaz talası, fuman çoğun ift talası, panlay gaz kamtıgan rayonu baykalıp, jalpı çalgında banaktalgan ift 700 milyon tonudan aşıp tabiqi gazdağı 1 trilyon 200 milyard kub metrge jetti. Şinjan energiyasının türkü kesibi baysal dualdığı karay jürüp, nefit gazdan öndürüş ekvivalenti uda 5 yıl mamleket boyunca birinci orunda turup, taş kömür öndürüş mölçörünün artu tezdik uda 4 yıl mamleket boyunca negizdüü kömür öndürücü ölükü, Abtonom rayon arasında başka orunda turup, sanarıp deştir bakıl jöndömdöştür özgörtüdön paydalanıp çalpa 63 jerge akıl jöndömdöşkün kömürken kurup, Şinjan boyunca 3656 adamsız ken, jük aptoonalar işke girişip, gölümü mamleket boyunca aldı da jürüp, Jörölgölü energiya kesibi tibi özgörtüp tarja üstörünün tezdik aşırusun görsöttü. Şinjan Yihua kentçilik çektiği şeriktiğine maşina elektri boyunca uğrun basar baş injineri Hıda çıkın mınday dedi. 7 gün boyu 24 saat ulan dua aylandır var kulu bir günde 20 saatten aşığın iştep. Öndürüş bereketi kişi olduğu işte bereketine salıştırganda 10% joğurladı. Baylık artıkçılığın takan çıktap Şinjan baylıklı yerinde aylandıru, kıldattap teren iş koşuna büyük gücü menen jılıştatıp, baylık artıkçılığın kesip artıkçılığına karay tez burulusun törtme öktödü. Korla Şanku, Joğur Jaŋ Teknikalı Kesiptörde Açı Önüktör rayonunda mamlekettin 14-5 yıllık josporunda tüyündü kuruluş. Mayto Neft Kimya Önerjen Şerektiği Tarım. Jılına 1 milyon 200 bin tonna etilen öndürüş kuruluşu baysaldı jürgüzülüp, Şinjan'ın neft kimya önerjenin jogoru darajalaşıp, jaşıldaşıp, akıl jöndömdöşüp, daraja östürüsünün ülgüsünü aylandı. Bayılı 7 ayda kuruluştuğuna ikinci mezgili biri yolunda materyal salıp aptı oranı jeŋiştüü jürgüzüünü işke aşırıp, 9 ayın akırına çeyin tüşüm büt mamlekettin jer jerlerinde ötümdüü boldu. Jungu nefit tabii gaz top çektiği şeriktiği Mayto Neft Kimya Önerji çektiği şeriktiği Tarım Kimya Önerji bölümcü şeriktiği öndürüştü cürgüzü bölümünün muduru Dai Jingyi mınday dedi. 9 aydın akırına çeyini ikinci mezgilde türü jalpa 220 bin tonna etilen kauçuk düşümünü öndürüp, Bütkül Tarım Kimya Önerji bölümcü şeriktiği 680 bin tonna etilen öndürdü. Bol kurulmanın uzun mezgil joğuru bereketli turuktu aylanuğunu dayındağındığının belgisi sanılat. Мамлекетибиздеги туңгуч бүт желелүү жашыл төмөн көмүр тектүү этилен курулушу орто батыш бөлүктө. Жеке толку көлөмү эң чоң этилен түрү катары курулуштун бүт толкулуу мамлекетибизде өндүрүлүү салыштырмасы 99% жетип, жашыл электрди тике жалгоо үлгүсү аркылуу жылына сарптаган фотоволт таза электри 1 миллиард киловатт саатка жетип, жылына 1 миллион 370 миң тонна көмүр тектүү азайтып, көмүр тектүү туруктуулаштыруу курбаты 5 миллион 480 миң моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар болуп, Jalpy betke öndürüşkö girişkenden kiyin Mayto Neft Kimya Önerjay şeriktiginin etilen jalpy öndürüş kurbatın 3 milyon tonadan aşuruldu türkmöktöp 100 milyard darajalı Neft Kimya Önerjay kesibi ürün kalıptaştırını alıp jüret. Jungu Nefit tabii gaz top çektiği şeriktigi Mayto Neft Kimya Önerjay şeriktigi Tarım Kimya Önerjay bölümçü şeriktigi öndürüştü jürgüzü bölümünün adresi injineri Kambaujian mınday dedi. Түштүк Шинжаңдын жогору даражалуу полиолефин, бирикме каучук жаңы материал кесибинин өксүгүн толтуруп, жергиликтин кесиби жөрөлгөлүү нефт газ алуудан жогору даражалуу химия өнөр жай, жаңы материал, жашыл төмөн көмүр тектүү кесипке карай тийбей өзгөртүүгө алкуусун түртмө өктөйт. Бул 5 жылда Шинжаңдын жашылы жаңы энергиясы тез баш көтөрүп 180 миллион киловатт жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу жалпы мөлчөрү бөт мамлекетте алдыңкы орунда туруп, кенен кеткен какыр талаада учуу кыйрсыз жашыл энергия сүрө тормосун калыпташтырды. Шинжаңдын жашыл электрин сыртка жеткирүү өзөктүү түйүнү катары Комол шаар алдыга чан эки туруктуу эки өзгөрмө, чаар тарапка туташкан электрди сыртка жеткирүү түзүлүшүн калыпташтырып, электр жалпы генератору сыйымдуулугу көлөмү 52 миллион 360 миң киловаттка жетип, жаңы энергия генераторунун түзүү салыштырмасы 74.8% жетип, көлөмү бүт Шинжаңда башкы орунда, бүт мамлекетте үчүнчү орунда турду. Комол шаардык энергия коопсуздугун күзөтүү өлчөө борборунун мудуру Ван Руй мөлдөн өтүп, Жаңы энергия генераторунун түзүү салыштырмасы 80%дан ашуусу күтүлүүдө. Генераторлору сыйымдуулугу жана электр төлдөн өтүп, жаңы энергия генераторунун түзүү салыштырмасы 80%дан ашуусу күтүлүүдө. Генераторлору сыйымдуулугу жана электр таратуу мөлчөрү сызыл жогорулоо менен бирге, Шинжаң жаңы энергия кесибинде жалаң электр таратып электр торуна жалгоодон жабдуу жасоочулук, кабылдап колдонуу, айланма пайдаланууда бүтчүлүгү карай узарууну бачым түртмө өктөдү. Мори ооданынын шамал электри фотоволт байлыгы мол болуп жогору көтөрүм курбаттуу, жогору кошулман арыктуу жаңы материал түрүн киргизүү аркылуу таза электрди жеринде таратууну ишке ашырды. Шинжаң Жоншиң жаңы материал илим техника чек

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Antımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortakluluk'u tanımı Ulutlar Antımak'ın ne güzel.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çön cürükte moyunduğunu bekem değil.

Soğuk daireler arasında bayguç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimakı'nın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. gününden başlap yolu koyuldu. Uluslar İntimakı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklılık'ı tanımın bekim uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şincan grup çıkalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsü'nü şıkaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, memleketin birlik tüylüğün korku, Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Ulu Atamekin, Jonghua ulutu, Jonghua madaniyatı, Jonghu Komünistik Partiyası, Jonghuçu sosyalizmde çön jürekten moyunduğunu bekem değil.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台。
2: 新疆 Radio Televizya Stansiyası。
1: 各位听众，早上好。
2: Salamasızlar ve hurmatlı uğarmandar. Kutman tanınızlar menin.
1: 新疆广播电视台，科尔克孜语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
2: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun bir günlük berüylerin jaktırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası
4: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası
3: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüyübüz.
4: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüyübüz.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.